Rahadi tla bolla yengwana pleasure tsa manyalo le ne la go se ke rahadi ke yone ile ngore channel wena tui go mashilo ga mdlile re go gore ka area bararo tla be di emeka sepopego se sefegele ga bele ke dinthla tsa ditaba.